Isa? Ki bu? Kine ekle basirak? Is everything all right? Ben de su dağın müzikleri görürüz de. Tamam lan sonu. Ki yeri yok.